Tırışkan. Gel radyo. Şahane ne baba? Aptep. Babura. Ben patrao aptep. Bol. Big 106.2 The